0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

günaydınlar. Huzurlu, sevinçli, mutlu, neşeli bir sabah olması temennisiyle mikrofon başına geçen ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova'dan merhabalar. Sabahları güne hazırlanırken veya işe başlarken enerjimizi en çok yükselten şeylerden biri nedir? Tabii ki şarkılardır, türkülerdir. Bu sabah tam da böyle bir konserle karşınızda olmak için hazırlığımızı yaptık. Birbirinden güzel türküler derledik. Konserimizin açılış türküsü Abidin Hüseyinov'dan olacak ve pencereden bakıyor, almış kitap okuyor. Yanağında gül açmış, yel estikçe kokuyor. Kemanımın telleri, ince zarif elleri, yüreğime eritti, yarın tatlı dilleri diyecek. Hadi gül açsın yanağımızda, güzel türküler, güzel sözler eritsin yüreği.

Bizim köyün ormanı, yar aşkının fermanı. Gel, gel aman dedi Halide Ahmedova ve hemen sırayı Halit Mehmedov alacak ve şansım yokmuş sevgiden yana. Sevdiğimi söylemeye çekindim sana. Ne tez geçti mesut günler. Dön bana yine, sev beni yine diyecek.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Bu sümenin bayırları yamaçtır aman yamaçtır. Tatlı dilli hanımları kıskançtır aman kıskançtır. Köşkleri var eğlenecek, bahçeleri var güllenecek dedi Emel Tabakova. Türkü dinletimize Nazif Ademov ile devam ediyoruz ve ne mi diyecek? Ayşe dedim adına, darıldın mı yar bana? Yarim seni alacağım gülüm, can Ayşem, ermek için murada diyor.

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim dedi sevgili Sıdıka Ahmedova. Ve neredeyse her kınada gelinin eline kına yakılırken söylenen bu olmazsa olmaz türküyü sizlerle bu sabah paylaşmış olduk. Sırayı şimdi Vehbi Hasanov alsın ve çayıra serdim minder güzelim. Gönlünü bana gönder güzelim. Çeyizine, çimenine, nikahına, nişanına hep beraber gel seninle gidelim sevdiğim Dilber desin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Ak mendili pulladım, yârime postaladım. Kara gözlü yârimi askere uğurladım. Sen de kaldın be yârim, ben de kaldım be yârim, yolları beklemeye. Bu ayrılık pek zor, ah evde yâri kalana. Yâri asker olana dedi Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi ve hiç ara vermeden İbrahim İbrahimov'u dinleyelim ve sana gönül verdim Akız, seviyorum seni, alamazsam seni Akız, yazık olur bana, gel güzelim, gel, gel, gel sevgilim, gel diyor.

Bakıyorum pişmansın benden ayrıldığına. Çok sevindim buna ben. Acımıyorum sana. Çünkü büyük söyledin, unuttun mu sen bana? Artık mum yak da ara, sen benim gibisini. Benden sana fayda yok. Bul başka birisini dedi o güzel sesiyle Şükriye Sadulova. Türkü dinletimize Osman Aziz'le devam ediyoruz. Ayağında kundura, yar gelir dura dura. A benim nazlı yarim.

Dama indim dam diye Rukiye'm. Penceresi cam diye. Kimselere bakmadım Rukiye'm. Seni alacağım diye dedi Raziye Fazlı. Hemen ardından Hüseyin Mustafov'u dinleyelim ve günlerimden kaçıp gittin, yüce dağları aşıp gittin. Gözlerimden kaçıp gittin, yüce dağları aşıp gittin.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Şu dağlardan gece geçtim, acı tatlı suyunu içtim, sevgilimden ayrı düştüm. Biz buluştuk yarim ile, onu oynattım saz ile, dedi Vasfiye Şaban. Şimdi gelin İlyas Niyazi Efi dinleyelim ve gök güvercin olayım mı Nuriye'm, dağ başına konayım mı, gelen geçen yolcudan Nuriye'm, hep seni sorayım mı diyecek.

Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık dedi Cemil Şaban. Böylece bu sabahki konserimizin sonuna geldik. Huzurunuzdan Selim'e Aziz ile ayrılıyoruz. Haydi Zehram, haydi gel. Gece gündüz Zehram, sensiz halim yamandır diyecek. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Yollar Köy'den de Geçer programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Ülke genelinde bazı yerleşim yerlerinde seller ve yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskuğu Müdürlüğü Müdürü Kıdemli Komiser

Mitku Çakalov, Haskoğlu'nun dört köyün çevresinde etkili olan yangına 13 yaşında bir çocuk neden oldu dedi. İlerici Bulgaristan anayasada yapılacak değişiklikler için destek arayışında. Sofya'daki GPS sinyal bozucu cihaz olayıyla ilgili bir cip, silah ve ekipman ele geçirildi. Şimdi haberler. Şaşka ve Zlinska nehirlerinde meydana gelen iki büyük dalganın ardından Blagoevgrad ili Strumyane Belediyesi'nde olağanüstü hal ilan edildi. 7 kişi tahliye edildi. Bölgeye su ve elektrik verilemezken demir yolu hattı da etkilenmiş durumda. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov, dün akşam geç saatlerde yağış miktarı oldukça fazlaydı. Meslektaşlarımız Strumyane ile ilin Dentiye yönlendirildi. Suyun getirdiği büyük ağaçlar ve tortular nedeniyle ulaşım zor. Köprülerde hasar var dedi ve hayatın normale dönmesinden önce yapılacak çok iş olduğunu da sözlerine ekledi. Haskovo ili Dinevo, Lubenovo, Malevo ve Krivopole köyleri arasında 3. gündür devam eden yangın nedeniyle kısmi olağanüstü hal ilan edildi. Pazarcık Belediyesi'ne bağlı Peştere kasabasında şiddetli yağmurların ardından oluşan selde kaybolan 58 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor. Peştera ve Batak kasabalarındaki durum normale döndü. Ancak iki yerleşim yeri arasındaki yol gece boyunca kapalı kaldı. Peştera Belediye Başkan Yardımcısı Galabina Karamitreva, yolda çökmüş bölümler var ve daha büyük felaketlerin yaşanma olasılığı mevcut açıklamasında bulundu. Şiddetli yağmurların yol açtığı hasar nedeniyle Satovça Belediyesi'nin Koçan köyünde ve Koçan ile Jijevo arasındaki yolun bir bölümünde kısmi olağanüstü hal durumu devam ediyor.

Devam ediyor. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskovu Müdürü Kıdemli Komiser Mitko Çakalov, 13 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı yangın Haskovu ilindeki Dinevo, Malevo, Krivopole ve Koren köylerinin topraklarında ve Koren atış poligonu sahasına sıçradı ve 14 bin dekarlık bir alanı etkisi altına aldı dedi. Söz konusu alanın 2000 dekarının kül olduğu yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yangın yerinde 6 itfaiye ekibi yeni yangınların meydana gelmemesi nedeniyle devre geziyor. Pazar günü öğleden sonra Dinevo köyü yakınlarında çıkan yangın nedeniyle pazartesi günü kısmi olağanüstü hal ilan edildi. İnceleme sırasında soruşturmayı yürüten polisler köyün yakınlarında iki çocuğun sigara içtiğini gören köylüler bilgi aldı. Ardından çocuklardan biri bölgeyi temizlemek için kuru bitki örtüsünü ateşe verdi. İki çocuk da polis tarafından ebeveynlerinin huzurunda tespit edilerek sorguya alındı. Olayla ilgili belgeler Haskovo Bölge Savcılığına iletilecek. BNR muhabiri Mila Mladenova'nın aktardığı üzere ilerici Bulgaristan parlamentodaki partiler yargı reformunda anayasal değişiklikler konusunda kendisine destek vermeye davet etti. Adalet Bakanı Nikolay Naydenov, biz olağan bir halk meclisinin yetkileriyle tamamen uyumlu değişiklikler öneriyoruz. Bu değişiklikler görev süreleri dolmuş organların yargı sisteminin tüm görünümünü belirlemesini engelleyecek bir engelleme mekanizmasını ortadan kaldıracaktır. Yüksek Yargı Konseyi'nin kararlarına karşı anayasal itiraz mekanizmalar getireceğiz açıklamasında bulundu. BNR'nin anayasa reformunun geçici hükümetlerin kurulması yöntemini içerip içermediği sorusuna Başbakan Rumen Radev, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin iade edilmesini ve böylece mevcut durumdaki gibi değil özgürce bir geçici hükümet seçebilmesini önereceğiz. Bu durum söz konusu çirkin sonuçlara yol açıyor ve Cumhurbaşkanı'nın eli kolu bağlı iken bu geçici hükümetlerin seçilme sürecinde neler olduğunu gördük. İşlem neredeyse tamamen durma noktasına geldi dedi. Radev hükümetine karşı bir troll ordusunun olduğunu ve bunların konularından birinin de bir oligarşik modelinin yerini bir diğerinin alması olduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Sofya'da bulunan güçlü GPS sinyal bozucu cihazıyla ilgili çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı Sofya Müdürlüğü'nden yetkililerin Dragalevci semtinde bulunan GPS sinyal bozucu cihazıyla ilgili soruşturma kapsamında profesyonel sinyal bozma sisteminin unsurlarıyla donatılmış bir cip ele geçirdiği belirtildi. Aracın sahipliği başkent bölgesindeki mülk sahipleriyle bağlantılı olduğu denetime tabidir. Ayrıca çeşitli adreslerde yapılan 6 aramada teknik ve kayıt cihazları, bilgisayarlar, silahlar ve mühimmat ele geçirilirken çok sayıda tanık sorgulandı, uzman raporları da hazırlandı. Bu raporların sonuçları analiz edilerek soruşturma materyallerine dahil edilecek. Daha önce Başbakan Rumen Radev, susturucunun bir cipin üzerine yerleştirildiğini ve sahibinin kim olduğunun da bilindiğini açıkladı. Sofya Bölge Savcılığında ceza kanunu kapsamındaki bir suçla ilgili olarak ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sliven ilindeki şeftali üreticileri acil likidite planı, tarımsal kalkınma için devlet stratejisi ve kooperatifler yasası talebiyle dün protesto düzenledi. Şeftali üreticileri kısa süreliğine Sliven Nova Zagora yolunu kapattılar ve zarara çalıştıklarını öne sürdüler. Bulgaristan tarımının başarılı Avrupa ülkelerinde uygulananlara benzer uzun vadeli stratejik bir değişime ihtiyacı olduğuna dair BNR Sliven muhabirleri
haberi Stoyan Radef'e açıklamada bulunan Ulusal Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Kosta Petrov, İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'da 100

0: 200 ve 300'er kişilik kooperatifler var. Bunlar birbirlerine duyulan büyük sevgiden dolayı değil de uzun yıllar boyunca uygulanan bir devlet politikası sonucu ortaya çıktı dedi. Sektör temsilcileri Tarım Bakanı Plamen Abrovski'den 25 Ağustos'taki toplantıda somut bir yanıt bekliyor. Değerli dinleyiciler, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev bugün Bulgaristan için ilk Alstom elektrikli treni tanıtacak. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Toparlanma ve İstikrarlılık Planı kapsamında sağlanan fonlarla ülkemize toplam 12 tren teslim edildi. Etkinlik bugün saat 13.30'da Sofya Merkez Tren Garı'nda gerçekleşecek. 12 elektrikli trenin toplam değeri yaklaşık 155 milyon avro. Sözleşme aşamalar halinde ülkeye gelecek olan 23 trenin daha teslimatını öngörüyor. Hali hazırda programa dahil edilmiş olan Skoda lokomotifleriyle birlikte Bulgaristan Demir Yolları'nın vagon yenileme çalışmaları Alstom trenleriyle devam ediyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye-Bulgaristan arasındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında Bulgaristan girişinde binek araç yoğunluğu devam ediyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisinin aktardığı üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 20 ciddi trafik kazasında 29 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte söndürülen 135 yangında can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. BGNES'in aktardığı üzere yüzücü Tanko Tankov, İngiltere ile Fransa arasındaki mesafeyi 9 saat 21 dakikada yüzerek Manş Denizi'ni de şampiyonluk listesine ekledi. Tanko, iki ülke arasındaki açık sularda yaklaşık 35 kilometre yüzerek en zorlu yüzme mücadelelerinden birini bir sonraki önemli başarısına dönüştürdü. Atlantik Okyanusu sularında durmaksızın yüzmek inanılmaz derecede zor açıklamasında bulunan Bulgar yüzücünün menajeri Niki Iliyev, Tanko'nun finalden sonra deniz anası sokmalarından kaynaklanan sıyrıklar ve kanamalara rağmen iyi durumda olduğunu belirtti. Tanko'nun Manş Denizi yüzerek geçmesi açık su yüzme kariyerinde attığı bir başka adım ve Bulgaristan'ın dünyanın en efsanevi yüzme etkinliklerinden birinde temsil edilen ülkeler arasına girmesini sağlayan yeni bir uluslararası başarıdır. Yarın ülkemiz serin hava dalgasının etkisine girecek. Batıdan doğuya birçok yerde kısa süreli yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Dolu yağışı ihtimali de var. En yüksek hava sıcaklığı 29 ile 34, Sofya'da 30 derece olacak. Dağlarda bulutlu, öğleden sonra kısa süreli yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Stara Planina, Koca Balkan ve Rila Rodop dağlarında yağışlar geçici olarak şiddetli olacak. Dolu yağışı ihtimali de var. 1200 rakımlarda hava sıcaklığı 23, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma artacak ancak yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığı 27-29, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından Yollar Köy'den de Geçer programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım Ergül Bayraktar ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar sizlerle olacağız. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız sevgili dinleyiciler. Giderek daha fazla vatandaşımız ve yabancı kırsal bölgelere yerleşiyor. Nedenini de açıklayacağız. Ulusal Etnografya Müzesi'nde açılan Kırsal Bölgelere Taşınmak adlı sergide sanat aracılığıyla karamsar gerçekler bir parça umut ile buluşuyor. Bulgaristan'ın demografi haritasında nüfusu azalmış yaklaşık 200 köy yer alsa da dua özlemiyle şehir stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp köylere yerleşen vatandaşlar ve yabancılar da var. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Ulusal Etnografya Müzesi'nde açılan Kırsal Bölgelere Taşınmak adlı sergide sanat aracılığıyla karamsar gerçekler bir parça umut ile buluşuyor. Bulgaristan'ın demografi haritasında nüfusu azalmış yaklaşık 200 köy yer alsa da doğa özlemiyle şehir stresinden, gürültüsünden ve kirliliğinden uzaklaşmak isteyen ve giderek daha fazla vatandaş sakin ve temiz bir yaşama yöneldi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve yabancılar dağlarda veya deniz kıyısında yeni sığınaklar buldu. Dijital göçebeler ise hafif bir esintinin, kuş seslerinin ve bir eşek selamının çevredeki huzuru ve doğallığı tamamladığı kırsal bölgeleri tercih etti. Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN Etnoloji ve Halk Bilimi Enstitüsü'nden 7 bilim insanı, Sofyalı komşu, Almanyalı komşu, kentleşme karşıtlığı, sosyo-kültürel etkileşim ve yerel dönüşümler projesi kapsamında küçük yerleşim yerlerinin yeniden canlanma şansı olup olmadığını araştırmak üzere yola çıktılar. Araştırmacılar şehir ve köyü birbirinin zıddı değil, antik çağdan günümüze kadar birbirine bağlı oldukları için simbiyotik bir bütünün iki hayati parçası olarak düşünmemiz gerektiğini öne sürdü. Radyomuza konuşan doçent Desislava Pileva şunları belirtti.
1: Българи в трудоспособна възраст много често отиват в села, които са близо до града. И точно тази близост до града беше причина.
0: Çalışan vatandaşlar çoğu zaman şehre yakın köylerde yaşamayı tercih ediyor. Bu yerleri seçmelerinin nedeni yakın mesafedir. Bu durum genellikle işleriyle ilgilidir. Ancak birçoğu evden de çalışmaktadır, dedi. Meslektaşı yardımcı doçent Ivailo Markov ise şöyle konuştu.
2: Това, че в момента живота позволява да работим от дистанция, играе роля и катализира тези процеси на изнасяне.
0: Günümüzde hayatın bize uzaktan çalışma imkanı sunması, şehirden taşınma süreçlerini hızlandırdı ve köyleri çekici ve güncel hale getirdi. Elbette ki internetle ilgili altyapı çok önemli. Çünkü telefon sinyalinin bile ulaşmadığı yerler var. Ancak genelleme yapmamalıyız. Zira bazı insanlar köy hayatını denedikten sonra bir noktada şehre geri dönüp kurumsal dünyada çalışmaya başlayabilir. Etrafımızdaki her şey gibi bu durumda çok değişken, dedi doçent Ivailo Markov. Sevgili dinleyiciler, köylerdeki ilk göç dalgaları COVID salgını sırasında başladı. Yurt dışında kalıcı olarak ikamet eden birçok vatandaşımız da memleketlerine dönmeye başladı. Şu anda sadece Bulgaristan vatandaşları değil, yabancılar da dahil ülkemize gelenlerin sayısı göç edenlerin sayısını aştı. Peki bu insanların bir kısmını köylerde yeni bir hayat kurmaya iten nedir? Desislava ve Ivailo'ya göre nedenler şöyle sıralanabilir.
1: Най-основното и може би общаващо е начина на живот. Защото независимо от финансовото им състояние, от
0: mali durum, mesleki başarı veya bu insanların belirli bir yaşam tarzını güvence altına almak istemeleridir, dedi Desislava. Ivailo ise sözlerine şöyle devam etti. Bu denize daha yakın bir yer olabilir. Örneğin gayrimenkullerin güneye kıyasla çok daha ucuz.

nüfuslu olduğu ve daha kalabalık bölgelerde bulunması oldukça zor olan kırsal bir ortamın mevcut olduğu Kuzeydoğu Bulgaristan gibi. Bir başka neden de daha sağlıklı iklimdir diye konuştu bilim insanları. Birçok köyde şu anda eski aile mirasından kalan mülkler restore edilerek yeniden yaşanabilir hale getirilmektedir sevgili dinleyiciler. Ancak bu evlere yerleşenlerin genellikle ikamet kayıtlarını değiştirmemeleri ülkedeki kentleşmenin tersine dönme sürecine ilişkin istatiksel bir hayata yol açmaktadır. Köyde

0: yaşamın daha ucuz olduğu, düşüncesinin göçü çeken bir etken olduğu iddiası da yanlıştır. Gerçek şu ki, bunu karşılayabilmek için maddi açıdan güvende olmanız gerekir. Ev, bahçe, her şeyin bakımı için para gerekir. Çocukların yakındaki bir kasabada okula gitmesi gerekiyorsa ise en az iki araba da gereklidir. Ayrıca köy daha büyük bir yerleşim yerine yakınsa mülklerin fiyatları her zaman daha pahalıdır. Bulgaristan'daki köylere ilgi duyanların bir kısmı yurt dışından geliyor. Bunların çoğunluğu İngiltere, Almanya ile Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi eski sosyalist ülkelerden gelen emeklilerdir. Desislava Pileva sözlerine şöyle devam etti.
1: Когато няма наличие на езикова бариера между новодошлите и местните, тогава адаптацията става много по-лесна и естествена. Защото те биват
0: Yeni gelenler ile yerli halk arasında dil engeli olmadığında uyum süreci daha kolay ve doğal hale gelir. Yerleşen yabancılar genellikle daha mobildirler. Yaşlı köylüleri yakın kasabalara götürür, onlara ilaç ve yiyecek alırlar. Yabancılar da kendi ülkelerindeyken yurttaşlarımız onların bahçelerine bakar. Ancak dil engeli söz konusu olduğunda özellikle yerli halk arasında yeni gelenlere karşı güçlü ön yargılar oluşur. Sevgili dinleyiciler, yabancı vatandaşların gelmesi yerleşim yerleri üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu durum yerel yönetimleri köylerdeki altyapıyı iyileştirmek için çalışmaya motive eder. Öte yandan toplum merkezleri bir çekim merkezi haline gelir ve göçmenler sanatsal faaliyetlere de katılırlar.
1: Те се случват най-различни благотворителни каузи, включително културни събития. Има много активно взаимодействие и общуване между
0: Farklı hayırsever ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Yerel halk ile yeni gelenler ve arasında kültürel ve sosyal alışverişi sağlayan aktif bir etkileşim var diye belirtti Desislava Pileva ve sözlerine şöyle devam etti. Sürekli hareket her şeyin merkezinde yer alıyor. Zira hem Bulgaristan vatandaşları hem de yabancılar kendi kaynaklarını, bilgilerini ve bağlantılarını beraberlerinde getiriyorlar. Ve bunlar özellikle köyün kalkınması ve iyileştirmesine yönelik çeşitli girişimler söz konusu olduğunda çok büyük önem taşıyor dedi. Eylül ayı sonuna kadar başkente ziyaret edilebilecek kırsal bölgelere taşınmak sergisi proje kapsamında araştırmaların yürütüldüğü yerlerde de sergilenecektir değerli dinleyiciler.

0: Evet sevgili dinleyiciler, köylere dönen yabancıları ve Bulgaristan vatandaşlarını anlatırken Ferdi Tayfur, hadi köye dönelim, Fatime'nin düğününe katılalım, alay çekelim dedi. Hepimiz günün birinde köye döneceğiz malum. Sevgili dinleyiciler, sırada şimdi sizin bölümünüz var. Telefonlarımızı hemen açıklıyorum. 02-963-0675. İkinci telefonumuz 02-933-63-18. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü Facebook sayfamız var. Bir de Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ve elektronik postamız takish@beneren.bg. Saat 14'e kadar huzurunuzdayız.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, birçok mesajımız var ve dolayısıyla tabii ki bu mesajları güzel türkülerle süslemek bize düşer. Ekibimiz böyle harıl harıl çalıştık. Bakalım bugün sizi memnun edebileceğiz mi acaba? Züleyha İsmail canlı yayından hemen birkaç dakika sonra yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben geç kaldım ama bu akşam saat 5'te Oven'de Zafer hocamız Mevlid okuyacak, camide mevlidimiz var. Ben Züleyha yengesi, onu bir ilahiyle selamlarsanız seviniriz. Sizin de mevlid kandilinizi kutlarım demiş. Züleyha İsmail, mevlid kandilimizi dün canlı yayınımızda kutladık.

0: efendim buradan dualarımızı gönderdik, dualarımızı ettik. Sağlık, bereket ve en önemlisi dünyamızda barış dileklerimizi gönderdik. Sizin de Oven köyünden herkesin duaları kabul olsun diyerek diğer mesajlara geçiyorum. Eylet Tunçer dün yazmıştı bize, yine devam, yine bugün de yazmış ama bir telefonumuz gelmiş. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
1: Şevkiye ben Orlak'tan Fatma Hanım yavrum.
0: Buyurun Fatma Hanım.
1: Şimdi ben Litvinli karımı selamlayacağım. Tervel'den kendisi. O da doktorluk yapıyor. Çok iyi bir kızcağız. Adı Sezda İsmailova. Ona sağlık olsun diliyorum. İşinde başarılar dilerim. Sağ olsun. Sestrası da Ayfer Adem. Ona da sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim. Bir de Zırnova'dan geçmiş doğum günü 22'sinde Yusuf Bey'in doğum günü vardı. Onlara da sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim. Bir yastıkta kocasına Ayşe, Ayşe. Ayşe olan anasına bakıyor şimdi, 100 yaşında anası. Sesleyen gibi. Adı Meşude. Ona da sağlık, sağlamlık dilerim, şefalar dilerim uşağım. Sıradaki türküyü onlara armağan ederim.
0: Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Orlak köyünden Fatma Hanım böyle hem Tervel'e uzandı hem Zırnevo'ya uzandı. Tervel'den Secda ve hemşiresi Ayfer Hanımlara da buradan teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel sözleri hak ettikleri için. Böyle Liçenlekar dediği aile hekimlerimiz çok önemli ve hasta olmasak bile zaman zaman böyle bizim profilaktik dediğimiz muayeneler var. Onları muhakkak senede bir iki defa yaptırmamız gerekiyor bizden söylemesi. Ve ikinci telefonumuzu alıyoruz. Efendim sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Şevkiye bacım. Merhabalar.
0: Merhaba.
2: Öncelikle özür dilerim. Dün katıldım, bugün tekrardan yine katılmam gerekti. Çünkü önemli bir kişiyi selamlamam lazım. Onun için özür dilerim sizden öncelikle. Şimdi bugün bugün Lavina'dan bir çıvayla uzansın Gülüm. Bir çıvadan Meryem Boşnak teyzenin oğlu Erşan Mustafa kardeşimin bugün doğum günü. Ben onun doğum gününü cani gönülden tebrik ediyor. Ona nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, upuzun, kazasız, belasız, dertsiz, kedersiz, neşeli hayat ile uzun ömürler diliyorum. Bu münasebetle kendisine hayır dualarımı hediye olarak gönderiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu ve mutlu olsun. Seni doğuran anana helal olsun. Tertemiz, dürüst, saygılı bir evlat yetiştirmiş. Onu kutluyorum. Ta Diçevo'dan Lavina'ya anasını bana getirdi. Yetmedi. Bir de Zarita'ya, Nebahat ablanın doğum gününe de getirdi. Bizleri buluşturdu, görüştürdü, mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden, memnuniyetle diye bana söz verdi. Aşk olsun böyle tertemiz bir evlada. Sağ olsun, var olsun. Yolu bahtı açık olsun. Tüm ailecek. Ben onları cani gönülden selamlıyorum. Tüm ekipte olan sunucu kızlarıma da sevgi saygılarımla kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Sağlıkla, sevgiyle, güzelliklerle dolu günleriniz olsun benim güzel kızlarım.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Eylen Tunçer'in de mesajı aynı kişiye yönelikti ama bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Eylen'in mesajını okuyacağız. Efendim sıra sizde. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyi günler.
0: İyi günler.
3: Ben de ona kadar sakıp vermiş.
0: Sakıp Bey, nasılsınız? İyisiniz umarım.
3: Sağ ol, siz de iyisinizdir. Çünkü evet, bakıyorum da çok çalışıyorsunuz herhalde. Yalnızsınız.
0: Evet, evet, yalnız değil. Ergül lojistik destek bütün sağlıyor. Hafta, ama anlaşılan sizin... Evet, arkadaşlar biraz denizde tatil yapıyorlar. Evet. Onlar da hak etti. Ama siz de hiç evet durmuyorsunuz. Böyle kızılcıklarınız bayağı bir iri iri görünüyor fotoğraflardan. Ya,
3: evet, evet, evet. Şimdi ben Ağustos ayın son Yollar Köy'den Geçer programına katılmak istedim.

0: köyümüzde akrabam olan Ramazan ve Eşirim diye bir türküyle selamlamak istedim. Ramazan Zahidem türküsünü istiyor ama bir radyonun arşivinde yok. Biliyorum ben o şarkı olmadığını. Onun yerine sizden 3 türkü sıralayacağım. İziniz varsa.
1: Vay, inşallah yakalayabiliriz en azından bir tanesini. Olmadı yarın için.
0: Yarın olur.
1: Tamam.
0: Yarın
1: ben yazıyorum.
0: Rüyen bölgesi kardeşlerden Hacerim veya Demirciler Demir Döver Tuç olur.
1: Tamam, anladık.
0: Bir de 3 saz grubunda iki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yer, sonra sevilene uyar mı?
1: Evet. Karpuz kelimesini evet. Geçen hafta galiba dinletmiştik ama yarın söz veriyorum. Zaten mevsimi. Şimdi Hacerim'le evet. Demirciler Demir Döver baya bir uzun olduğu için hafta sonu programlardan bir tanesinde yerleştirmeye çalışacağım. Evet. Onlar kardeş değil. Tranak köyünden Orhan Mürel şu anda zannedersem Burgaz müftüsü seçildi ve rahmetli evet. olan Mürel Küçük.
0: Çok sevindim. İzin verirseniz ben Raziye Fazlı ailesine, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Biz onunla Facebook'ta arkadaştık. Biliyorsun sanatçılar ölümsüzdür. Onlar eserleriyle yaşar. İster yazar, ister şair, ister ressam, ister heykeltıraş, ister bestekar, ister şarkıcı olsun. Onlar ölümsüzdür. Ben kederli ailesine sabırlar diliyorum. Ben bir de bir fıkra söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Şimdi bu onda bir mana çıkarın. Hani kayınvalide damadına demiş oğlum tatlı gel. Damat da her gün tatlı alıp geliyormuş çeşitli tatlılar. En sonunda dayanamamış demiş. Ya damadım demiş. Ayda bir gel 45 günde bir gel. Hani 2 ayda bir geldi demiş tatlı olsun sohbetimiz. Onun için diyorum yani ben bakıyorum da şimdi kimse gönül almasın. Yani insanlar daralmasınlar. Bakıyorum haftaya başlarken hemen hemen aynı kişiler. Köye gidiyor yani yollar köyden geçiyor yine aynı kişilere gidiyoruz bakarsan. Bir de perşembe günü yine aynı ekspres'e biniyor aynı insanlar. Herkes aynı kişiler geliyor yani radyoya arıyorlar. Çeşitli insanlar arasın Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinde insanlar arasın. Herkesten konuşalım.
1: Evet Sakıp Erbaş, mesajınız alınmıştır. Umarız diğer karşıki tarafta da mesaj anlaşılmıştır. Gerçi biz bunu sık sık söylüyoruz. En az yani haftada bir kez, haftada iki kez, ayda bir kez diyoruz. Yani sizin deyiminizle tatlı tatlı gelsinler Sakıp Bey.
0: Öyle değil mi? Yani kayınvalide öyle demişti ama bana oğlum tatlı gel
1: evet,
0: demiş.
1: Evet, Sakıp Bey.
0: Geliyormuş. Size başarılar diliyorum. Eğer bu benim sıraladığım türkülerden bugün olmazsa yarın mutlaka.
1: Yarın inşallah Allah kısmet edersen bir karpuzu keseceğiz yarın Sakıp Bey. İnşallah.
0: Tamam oldu efendim.
1: Tamam
0: oldu.
1: Teşekkür
0: size
1: ederiz.
0: Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, Dolna Krepus köyünden Sakıp Bey çok güzel konuştu. Evet, bir telefonumuz daha varmış. Hemen alalım. Alo buyurun.
2: Şefkanım benim ne teyzem.
1: Buyur Emine teyze, nasılsın?
2: Çoktan beri telefon açamadım. Benim çocuğumun, iki çocuğum vardı. Biri vefat etti. Birisinin şimdi doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. 63 yaşına giriyordu. O da ameliyat oldu ve İslahşın Saret'te arabaydı.
1: Başın sağ olsun Emine teyze. Çok ya. Üzüldüm. Gerçekten çok uzun zamandır aramamıştın. Ama yaz demiştim. Nasılsın? Gerçekten ya. Ailenize sabır diliyorum hele hele sana bu yaşta yani söylenecek laf söz bulamıyorum.
2: Sağ ol uşağım, sağ ol tatlı sözlerine sağ ol. Biliyorsun ben kaç seneden beri Sofya Radyosu'na yetmektif
1: evet,
2: yazardım.
1: Evet, evet, de, evet.
2: Şimdi kalbi yazamıyorum, haber edemiyorum ama bu sefer dedim uşağımın doğum günü.
1: Bir taraftan acı, bir taraftan oğlunun doğum gününü bizler de ya. Kutluyoruz. Sevgili Emine teyze, Dragomaş köyüne selamlar dedik ve hemen diğer telefonumuz bugün yoğun trafik. Alo buyurun.
3: Alo
1: buyurun.
3: Selamünaleyküm Şevki Hanım. Ben Radingrad köyünden İbrahim.
1: İbrahim Bey Horoz da size eşlik ediyor orada.
3: Tabii efendim.
1: Şöyle bir fıkra Sakıp Bey anlattı ya. Sizin evde horoz mu ötüyor efendim?
3: Ama bizim evde kadın ötüyor.
1: Ha, ama hep öyle olması gerekiyor. Kusura bakmayın ama kadınlar bu dünyayı yönetseler şu anda savaşlar olmayacak İbrahim Bey. Ben sözünüzü kestim. Buyurun, sizi dinliyorum şimdi.
3: Ben isteğim oğlumu Alman'dan geldiler. İsmail Gülkan. Evlilik yıl günü dedin. Büyünse de selamlama isteyelim. Edis de geldi. Alman'da da bir ay. Şimdi gidecekler tatile bu hafta.
1: Sizden mutlusu yok İbrahim Bey. Eşinizin ismini rica etsem.
3: Ulviye.
1: Ulviye Hanım'ı da buradan selamlıyoruz. Herhalde artık sofraya ne koyacağını bilemiyordur Ulviye Hanım.
3: Tamam öyledir.
1: Öyledir. İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz ve özellikle de horoz da bizim konuşmamıza eşlik ettiği için çok mutlu olduk. Radingrad'a selamlar ve böyle kavuştuğunuz için bizler de mutlu olduk.
3: Hadi iyi yayınlar, sağ sağlam olun.
1: Teşekkür ederiz. Radingrad'dan İbrahim Bey'i dinledik ve hemen bir türküde sıra diyoruz artık. Bu kadar güzel konuşmaların ardından armut koydum sepete desin Mustafa Beyhoff.

sepede, armut koydum sepede, yari buldum tepede, yari buldum tepede, küçükten bir yar sevdim.

canım kuzum için, ah ne için, cicim kuzum için, ölüyorum senin için, ölüyorum senin için. Aleme düşman oldum, aleme düşman oldum sen.

0: Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarla devam ediyoruz. Sağ olsun Yılmaz Balaban Çereşe Köyü'nden benim sözlerimi hem doğrulamış hem biraz yalanlamış. Biraz önce Sakıp Bey'e Orhan Selim'in Burgaz müftüsü olduğunu söylemiştim. Ama Yılmaz Bey çok doğrudur Şevki Hanım. Türkücü Orhan Bey artık bizim Aytoz bölge müftüsü demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Orhan Bey gerçekten bunu hak ediyor. Kendisini yakından tanıdığım için Müren Küçü'ye ise buradan sevgi, saygı ve rahmet diliyoruz değerli dinleyiciler. Eylen Tunçer'in mesajı bayağı bir uzun. Biraz önce de söylediğim gibi ben Pravda Köyü'nden Eylen. Bugün bir selamlama yapacağım. Diçova Köyü'nden Meryem teyzemi isteği üzere 25'inde oğlum bekliyorum. Şan'ın doğum günü var diye yazmış. Eylen kızım selamlar mısın demiş. Ben de seve seve Bekşan ağabeyi sıradaki bir türküyle selamlıyorum. Ben ağabeye nice nice uzun yıllar diliyorum. Fırında ekmek yaparak çalışıyormuş. Annesine o sıcak ekmeklerle götürebilir. Bizim buralarda sıcak ekmek yok. Ağabeye bu sıcak günlerde fırın karşısında biraz zor olması, ben ona sabır diliyorum. Sağ olsun var olsun. Ekmeği ve parası bol olsun. Meryem teyze de sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgi ve gülümsemeyle kalın demiş. Aynı zamanda da Atiye anneye de selam olsun demiş. Atiye yenge de herhalde anne de Pravda Köyü'nden selam olsun diyoruz. Telefonumuz varmış. Alo, sıra sizde. Fatme. Buyurun.
1: Fatme
0: Hanım merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba, iyi, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bir de Sebattin oğlumu.
0: Tamam Fatme Hanım, halimizi sorduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dün, geçen gün zannedersem oğlunuz Osman yine
1: bize
0: aradı.
1: Bize şarkı isteyeceğim.
0: Evet.
1: Suyu kuydu Milani'ye şarkı.
0: Evet, bu türküyü geçen de dinletmiştik suları anlatırken, tekrar günün birinde zaten su kıtlığı var. Bir taraftan seller, bir taraftan ülkemiz su kıtlığı yaşıyor. Dinletiriz. Latulis Köyü'nden Fatme Hanım'ı böyle programımıza dahil ettik. Her zaman olduğu gibi uzaktaki evlatlarını, herkesi selamlamış bulunuyor. Gülser Çeşmeci. İyi günler, biz komşumuz Fethi anneyiz. 80. yaş gününü kutlamak istiyoruz. Sağlık, mutluluk, uzun ömürler diliyoruz. Torunu Ayhan, eşi Ece. Biz komşuları Gülser, Arlan, Ümmügül, Nurten, Sadife, Mürvet, selamlar olsun. İyi yayınlar dileriz. Ben şimdi Gülser Çeşmeci'nin eski mesajına dönemiyorum. Eski mesajı var mı? Acaba nereden yazıyorsunuz değerli Gülser Çeşmeci? Köyünüzü de yazmayı unutmayın değerli dinleyiciler. Biliyorum heyecanlısınız. Salim Salih bize bayağı böyle afişler göndermiş. Bir tanesini açıyorum. 30 Ağustos Hitrino'nun Çerna köyünde efendim Koca Yusuf güreş yarışmaları yapılacakmış. Buradan bize müsabakalarının afişini göndermiş. 30 Ağustos'ta eğer yolunuz Çerna köyüne düşerse oralarını da ziyaret edin diyorum ve devam ediyorum. Canet Şermin'in mesajı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Eşim Şermin'in doğum gününü kutlamak için yazıyorum. Sevgili eşim, bugün senin

0: bugünün. İyi ki hayatımdasın, iyi ki yollarımız kesişti. Affedersiniz, birlikte geçirdiğimiz her an benim için çok değerli. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, huzur ve güzel günler getirmesini diliyorum. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlarımız birlikte olsun. Sevgili eşin Canet'ten hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Canet Şermin, eşiniz Şermin ne kadar şanslı bir kişi. Hiç Türk dizilerini izlememe gerek yok. Bu kadar güzel aşk ancak sizin dilinizden çıkar, siz anlatabilirsiniz. Bedriye Ahmet, merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyenleri. Bugün oğlum Şermin'in doğum günü var. Onu selamlıyorum. Canım oğlum, doğum günü kutlu olsun. Seni ilk kucağıma aldığım günden bugüne kadar seninle hep gurur duydum. Allah sana mutluluk ve güzel bir ömür nasip etsin. Yüzün hep gülsün. Hayatın boyunca gönlünden geçen güzellikler seni bulsun. İyi ki varsın. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yaşlara canım oğlum. Selamlayanlar anası Bedriye, abisi Şükrü ve ailesi ve yeni İlker, size de iyi yayınlar dilerim, hayırlı işler demiş. Acaba aynı Şermin mi? Ama ne yazık ki ne Canet Şermin ne annesi Bedriye Ahmet nerede oturduklarını, Şermin'in nerede yaşadığını yazmamışlar. Heyecandan olacak bu kadar güzel sözlerin ardından. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim nasılsınız, buyurun.
1: Çok şükür. Osman Cini ben.
0: Osman Bey nasılsınız? Guozhou'da neler var neler yok?
1: Şimdi Guozhou'nun ünlü bir ismi Şevket Feyzulov. Dün 92'yi bitiriyor. 93'e başlıyor.
0: Ha, maşallahı var.
1: Yani ona selamlarımız. Guozhou'da yer aldınız mı? Eski baş müftüyü sakladık. Yani.
0: Ha öyle mi? Başınız sağ olsun. Duymamıştım.
1: Sağ olsun. 12'sinde.
0: Ailesine buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
1: Ben de görünüp çocuğunu bildirim, onunla sık sık görüşüyoruz küçük dediğimi. Neyse, Şevket Feyzulof'a başlayamam.
0: Evet.
1: Ondan sonra benim ablama Hayriye Cinni, Darlı'ya bana onu selamlamam.
0: Tabii ki darılır.
1: Ondan sonra atölyeye bütün karılara, kızlara bizim orada.
0: Hadi hanımlara diyelim. Hanım. Onlar hepsi hadi. Hanım böyle güzel hanımlar. Sizin atölyenizi süsleyen hanımlar Osman Bey.
1: Öyle diyelim o zaman. Öyle diyelim.
0: Tamam.
1: Orada onlardan sonra da bir daha sıralayalım. Benim burada şimdi Vemsesli, Yemsile Memnun, Bergama'dan benim bilerlerim. Hüseyin Bayraktar, Adem Bayraktar bir şeyi. Yonkuğ'dan biliriz onu kalan Yonuz'u. Biçio'dan Cevcedi, İzvenemir'den Kemal'i, Ahmet Çilef'i. Bütün hep dinleyenleri, beni tanıyanları, isterse tanımasın hepsine sağlık ve selam. Kısa keselim.
0: Bak, evet, yolda bir yerde sağa çektiniz arabayı. Çünkü evet, araba böyle sinyal veriyor, yanıp sönüyor.
1: Aynen.
0: Hemen kulaklıklardan duyduk.
1: Şu anda biraz Plasenova arasında büyük yola tamir, yeni asfalt döküyorlar. Ben hem ışıkları bekliyorum hem seninle konuşuyorum şu anda.
0: Aa ne güzel. Yeni yolunuz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Nihayet yıllar sonra Glojevo ile Kuvrat arasında 1,5 kilometreye evet, asfalt yapmayı başardınız Osman Bey.
1: Şimdi buraya da yapacağız. Glojevo'yu merkez yap. Bir zorca dolu oynak bir köy. Akşamleyin gel bir gün. Bütün sokaklarda, köşelerde 5'er 6'şer 10'ar kişi kızanlar.
0: Ama Osman Bey bir de polisiniz var. Geçen de Kurban Bayramı'nda gittik. Bir de polis çevirmesine yakalandık. Çok şükür böyle hatamız yoktu. Ama her yerde polis kaynıyor sizin orası.
1: Şimdi bunu ek konuşuruz neden kaynıyor.
0: Anladım Osman Bey. Çok teşekkür tamam. ederiz. Şevket Feyzullah'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Selamlar, saygılar dedik buradan. Galiba mesajları tamamlayıp ancak türkümüzü o zaman dinletebileceğiz. Çünkü çok fazla mesaj var. Fatma Raşit, merhabalar. Size Sofya Radyosu, ben Jelaskoves'ten Fatma. Bugün hasta olan kız kardeşim nezakete geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Sıradaki türküyle onu, ailesini selamlıyorum. Aynı anda eşim Vedat'ı ve bütün ailemize de gelsin sıradaki türkü demiş Fatma Raşit. Böyle bir günde bütün hastalara şifa ve en kısa zamanda ayağa kalkmalarını diliyoruz. Hele hele bizim yayınlarımızı dinler.

Hayriye Hüseyin, Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları, bugün Ece kızımın doğum günü var. Onu okulunda başarılar diliyorum. Allah ona uzun ömürler versin. İyi ki doğmuş. Onu selamlayanlar ben. Annesi Hayriye, Razgrad'ın Kitançoğu köyünden, onu bir güzel şarkıyla selamlarsanız çok memnun oluruz. Size de iyi yayınlar. Tabii ki Ece'nin yanaklarından öpüyoruz. Kaç yaşta olduğunu bilmiyoruz. Ama umarız küçüktür, yanaklarından öpmeye bize izin verir. Açer Ece çok güzel kaktüsün çiçeği açmış, bize göndermiş. Her çiçekle birlikte onun çiçekleriyle uyanıyoruz. Ne güzel. Yüksel Topal, bu güzel yayında bizlere de yer verdiğiniz için teşekkür ediyor. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz. Topal ailesinden herkese sevgi ve selamlar demiş Yüksel Topal. Bizler de dün Şahsine Aliyeva Sıdika Ahmet'in güzel türküsünü rica etmişti. Uzun türkü olduğu için dün dinletememiştik. Ama bu güzel türküyü şimdi dinleteceğiz. Umarız başka mesaj hiç kalmamıştır. Kalsa da yarın, yarın okuyacağız. O türkü hangisidir? Sıdika Ahmet, yeşil ördek olsam dalsam göllere diyecek. Huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Yarın aynı saatte, aynı ekipte huzurunuzda olacağız. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Ülke genelinde bazı yerleşim yerlerinde seller ve yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskuğu Müdürlüğü Müdürü Kıdemli Komiser Mitku Çakalov, Haskuğu'nun 4 köyün çevresinde etkili olan yangına 13 yaşında bir çocuk neden oldu dedi. İlerici Bulgaristan anayasada yapılacak değişiklikler için destek arayışında. Sofya'daki GPS sinyal bozucu cihaz olayıyla ilgili bir cip, silah ve ekipman ele geçirildi. Şimdi haberler. Shashka ve Zlinska nehirlerinde meydana gelen iki büyük dalganın ardından Blagoevgrad ili Strumyani Belediyesi'nde olağanüstü hal ilan edildi. 7 kişi tahliye edildi. Bölgeye su ve elektrik verilemezken demir yolu hattı da etkilenmiş durumda. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov, dün akşam geç saatlerde yağış miktarı oldukça fazlaydı. Meslektaşlarımız Strumyani ile İlindenti'ye yönlendirildi. Suyun getirdiği büyük ağaçlar ve tortular nedeniyle ulaşım zor. Köprülerde hasar var dedi ve hayatın normale dönmesinden önce yapılacak çok iş olduğunu da sözlerine ekledi. Haskuvo ili Dinevo, Lubenovo, Malevo ve Krivopole köyleri arasında 3. gündür devam eden yangın nedeniyle kısmi olağanüstü hal ilan edildi. Pazarcık Belediyesi'ne bağlı Peştere kasabasında şiddetli yağmurların ardından oluşan selde kaybolan 58 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor. Peştera ve Batak kasabalarındaki durum normale döndü. Ancak iki yerleşim yeri arasındaki yol gece boyunca kapalı kaldı. Peştera Belediye Başkan Yardımcısı Galabina Karamitreva, yolda çökmüş bölümler var ve daha büyük felaketlerin yaşanma olasılığı mevcut açıklamasında bulundu. Şiddetli yağmurların yol açtığı hasar nedeniyle Satovça Belediyesi'nin Koçan köyünde ve Koçan ile Jijevo arasındaki yolun bir bölümünde kısmi olağanüstü hal durumu devam ediyor. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskuvu Müdürü Kıdemli Komiser Mitku Çakalov, 13 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı yangın Haskuvu ilindeki Dinevo, Malevo, Krivopole ve Koren köylerinin topraklarında ve Koren atış poligonu sahasına sıçradı ve 14 bin dekarlık bir alanı etkisi altına aldı dedi. Söz konusu alanın 2000 dekarının kül olduğu yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yangın yerinde 6 itfaiye ekibi yeni yangınların meydana gelmemesi nedeniyle devre geziyor. Pazar günü öğleden sonra Dinevo köyü yakınlarında çıkan yangın nedeniyle pazartesi günü kısmi olağanüstü hal ilan edildi. İnceleme sırasında soruşturmayı yürüten polisler köyün yakınlarında iki çocuğun sigara içtiğini gören köylülerden bilgi aldı. Ardından çocuklardan biri bölgeyi temizlemek için kuru bitki örtüsünü ateşe verdi. İki çocuk da polis tarafından ebeveynlerinin huzurunda tespit edilerek sorguya alındı. Olayla ilgili belgeler Haskuvo Bölge Savcılığına iletilecek. BNR muhabiri Mila Mladenova'nın aktardığı üzere ilerici Bulgaristan parlamentodaki partiler yargı reformunda anayasal değişiklikler konusunda kendisine destek vermeye davet etti. Adalet Bakanı Nikolay Naydenov, biz olağan bir halk meclisinin yetkileriyle tamamen uyumlu değişiklikler öneriyoruz. Bu değişiklikler görev süreleri dolmuş organların yargı sisteminin tüm görünümünü belirlemesini engelleyecek bir engelleme mekanizmasını ortadan kaldıracaktır. Yüksek Yargı Konseyi'nin kararlarına karşı anayasal itiraz mekanizmalar getireceğiz açıklamasında bulundu. BNR'nin anayasa reformunun geçici hükümetlerin kurulması yöntemini içerip içermediği sorusuna Başbakan Rume Radev, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin iade edilmesini ve böylece mevcut durumdaki gibi değil özgürce bir

geçici hükümet seçebilmesini önereceğiz. Bu durum söz konusu çirkin sonuçlara yol açıyor ve Cumhurbaşkanı'nın eli kolu bağlıyken bu geçici hükümetlerin seçilme sürecinde neler olduğunu gördük. İşlem neredeyse tamamen durma noktasına geldi, dedi. Radev, hükümetine karşı bir troll ordusunun olduğunu ve bunların konularından birinin de bir oligarşik modelinin yerini bir diğerinin alması olduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Sofya'da bulunan güçlü GPS sinyal bozucu cihazıyla ilgili çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı Sofya Müdürlüğü'nden yetkililerin Dragalevci semtinde bulunan GPS sinyal bozucu cihazıyla ilgili soruşturma kapsamında profesyonel sinyal bozma sisteminin unsurlarıyla donatılmış bir cip ele geçirdiği belirtildi. Aracın sahipliği başkent bölgesindeki mülk sahipleriyle bağlantılı olduğu denetime tabidir. Ayrıca çeşitli adreslerde yapılan 6 aramada teknik ve kayıt cihazları, bilgisayarlar, silahlar ve mühimmat ele geçirilirken çok sayıda tanık sorgulandı, uzman raporları da hazırlandı. Bu raporların sonuçları analiz edilerek soruşturma materyallerine dahil edilecek. Daha önce Başbakan Rumer Radev, susturucunun bir cipin üzerine yerleştirildiğini ve sahibinin kim olduğunun da bilindiğini açıkladı. Sofya Bölge Savcılığı'nda ceza kanunu kapsamındaki bir suçla ilgili olarak ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sliven ilindeki şeftali üreticileri acil likidite planı, tarımsal kalkınma için devlet stratejisi ve kooperatifler yasası talebiyle dün protesto düzenledi. Şeftali üreticileri kısa süreliğine Sliven Nova Zagora yolunu kapattılar ve zarara çalıştıklarını öne sürdüler. Bulgaristan tarımının başarılı Avrupa ülkelerinde uygulananlara benzer uzun vadeli stratejik bir değişime ihtiyacı olduğuna dair Benere Sliven muhabiri Stoyan Radef'e açıklamada bulunan Ulusal Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Kosta Petrov, İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'da 100, 200 ve 300'er kişilik kooperatifler var. Bunlar birbirlerine duyulan büyük sevgiden dolayı değil de uzun yıllar boyunca uygulanan bir devlet politikası sonucu ortaya çıktı, dedi. Sektör temsilcileri Tarım Bakanı Plamen Abrovski'den 25 Ağustos'taki toplantıda somut bir yanıt bekliyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye-Bulgaristan arasındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında Bulgaristan girişinde binek araç yoğunluğu devam ediyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisinin aktardığı üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında 29 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte söndürülen 135 yangında can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Begenes'in aktardığı üzere yüzücü Tanko Tankov, İngiltere ile Fransa arasındaki mesafeyi 9 saat 21 dakikada yüzerek Manş Denizi'ni de şampiyonluk listesine ekledi. Tanko, iki ülke arasındaki açık sularda yaklaşık 35 kilometre yüzerek en zorlu yüzme mücadelelerinden birini bir sonraki önemli başarısına dönüştürdü. Atlantik Okyanusu sularında durmaksızın yüzmek inanılmaz derecede zor, açıklamasında bulunan Bulgar yüzücünün menajeri Niki Iliyev, Tanko'nun finalden sonra deniz anası sokmalarından kaynaklanan sıyrıklar ve kanamalara rağmen iyi durumda olduğunu belirtti. Tanko'nun Manş Denizi yüzerek geçmesi açık su yüzme kariyerinde attığı bir başka adım ve Bulgaristan'ın dünyanın en efsanevi yüzme etkinliklerinden birinde temsil edilen ülkeler arasına girmesini sağlayan yeni bir uluslararası başarıdır. Yarın

0: ülkemiz serin hava dalgasının etkisine girecek. Batıdan doğuya birçok yerde kısa süreli yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Dolu yağışı ihtimali de var. En yüksek hava sıcaklığı 29 ile 34, Sofya'da 30 derece olacak. Dağlarda bulutlu, öğleden sonra kısa süreli yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Stara Planina, Koca Balkan ve Rila Rodop dağlarında yağışlar geçici olarak şiddetli olacak. Dolu yağışı ihtimali de var. 1200 rakımlarda hava sıcaklığı 23, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma artacak ancak yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığı 27-29, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova ile birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizleri çok güzel bir köye ve bir çiftliğe götüreceğiz. Silistra'nın Kalipetrovu köyünden genç bir çiftçi ailesini ziyaret edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, ülkedeki çiftçiler gittikçe sık pazarlamacılık ile satıcılığa soyunarak ürettikleri malın reklamını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Tarla ve hasat işleri sırasında çekilen fotoğraf ile videoları, stok ile fiyat bilgilerini paylaşan tarım üreticilerinin çoğu, müşteriye doğrudan teslimat imkanını da

sağlıyor. Moda olarak değerlendiremeyeceğimiz bu uygulama son 2-3 yılda gittikçe yaygınlaşarak bu sene artık her yerde görülebilir. Kızgın rekabetin yürütüldüğü ve üreticilerin ithal malların baskısı altında kaldığı bir ortamda sanal alemdeki mevcudiyet ayakta kalmanın olmazsa olmazı haline geliyor. Geleneksel pazarların bazen şans tanımadığı küçük çaplı üreticiler verdikleri emeği ortaya koyan görseller paylaşmak yoluyla yerli mahsullerin sofralara konulmasının asıl bedelini gösteriyorlar. Yapmacık olmaktan çok uzak olan bu karelere bakarak çiftçilerin nasıl çalıştıkları, ne ürettikleri, günlerinin sera ve tarla işleri arasında nasıl geçtiğini yakından takip etme imkanını bulan tüketicilerde yerli ürün tüketme isteği ve güvenin oluşması gayet doğaldır. Bugün sizlere anlatacağımız hikaye de tam da böyle. Silistra'ya bağlı Kalipetrovo köyünde bulunan küçük aile çiftliğinde dökülen alın teri ve verilen emek gizlenmez, gururla gösterilir. İş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportaj yaptığı Stanislava Görgiyeva, Bulgar malı olan her mahsulün arkasında bir insanın, yoğun uğraşların ve özverinin bulunduğunu kanıtlayan genç tarım üreticilerinden biridir.

Stanislava ve ailesi çiftliğini bundan birkaç yıl önce kurmaya başladı. Önce bir, sonra bir sera daha yapan aile bugün itibariyle toplam 6 serada sebze üretiyor. Domates, salatalık, biber ve mevsime göre diğer sebze çeşitleri yetiştirilirken ağır pestisit kullanmayan çiftçilerin asıl isteği müşterilerine daha temiz ve sağlıklı gıda sunmaktır. Stanislava radyomuza konuşurken ürünlerinin reklamını Facebook üzerinden yapmaya, sera ve tarla işlerine ilişkin resim ve videolar paylaşmaya başlayınca tüketicilerin duydukları

0: ilgi ve talebin arttığını belirtti. Tanıtım ve reklam için sosyal medyayı neden tercih ettiğini anlatan çiftçi kadın şöyle konuştu. Yaptığımız üretimden daha çok insanın haberdar olmasını, ağızdan ağza anlatılmasını istedik. Düzenli olmasa da çoğunlukla Sofya, Vidin, Dobrich ve Rusa olmak üzere çeşitli şehirlere tedarikler yaparız. Mümkün olduğu kadar temiz gıda ürünleri satışa sunduğumuzu duyurmanın yolunu aradık. Pestisit kullanmıyoruz. Çocuğunun nasıl temiz gıda tüketmesini istersek aynı imkanı müşterilerimize de sunmak istedik, dedi Stanislava. Malını Silistra pazarında da satışa sunan kadın, sebze yetiştiriciliğini aile işi olarak yapan bir üretici için sosyal medya üzerinden mi yoksa geleneksel pazar yerlerinde satış yapmak mı daha kolay sorusu üzerine şu cevabı verdi.
1: Да, излизане, но да ви кажа там честно, конкуренцията е доста голяма за един град като Силистра, нали, който не е сравнително много голям. Е доста трудно.
0: Açıkçası pazarda rekabet çok büyüktür. Silistra gibi büyük olmayan bir şekilde satış işi epey zor. Kötü insanlar da var. Bizim malımızı sattığını iddia edenler oldu. Bu yüzden Facebook üzerinden pazarlama yapmayı uygun gördük diyen Stanislava, sera ve tarla işlerine ilişkin paylaşılan karelerin tüketicilerde güven yarattığını söyledi. Fotoğraf ve videolarımızı beğenip malımızı deneyenler tekrar tekrar sipariş veriyorlar ve bu reklam yönteminden hoşlandıklarını belirtiyorlar. Sözlerini kullandı Stanislava. Birçok zorluğun yaşandığı tarım sektöründe üreticilerin ayakta kalmak için başvurdukları bu yeni modelin uzun vadede sürdürülüp sürdürülemeyeceğine dair fikir belirtmekten kaçınan kadın, ülkedeki çiftçilerin aynı zamanda üretici, satıcı ve reklam ajansı rolünü üstlenmeye hazır mı sorusunu şöyle yanıtladı. Sanırım evet. Son dönemde çok sayıda genç insan üretim işlerine girişiyor ve reklam için sosyal medyadan faydalanıyor. Genç oldukları için bilgisayar ve yeni teknoloji kullanmakta sıkıntı çekmiyorlar. Daha yaşlı olanlar ise sosyal medyadaki reklama sıcak bakmıyor. Bizzat bizim için bu çalışan bir yöntemdir. Büyük sayıda müşteri kazanıyoruz dedi. Üreticilere devlet tarafından destek verilmeyince yerli toprak mahsullerinin ucuz ithal mala karşı hiçbir şansı olmadığına dikkat çeken Stanislava, devlet desteği olmazsa, yurt dışından tedarikler durdurulmazsa olmaz dedi. Pazarda ve sosyal medya üzerinden satış, ayrıca iki küçük markete tedarikler yaparak yetiştirdikleri sebzelerin neredeyse tamamını satmaya başardıkları için mutlu olduğunu söyleyen çiftçi, tüketicilerin tutumuna dair izlenimlerini aktardı.
1: Хората искат българско производство, но да е доста по-ефтино, което нали няма как да стане, особено тази година, откакто е влязло еврото. Хората искат по-качествена храна.
0: Alıcılar ucuza Bulgar malı satın almak istiyor. Oysa bunun imkanı yok. Özellikle bu yıl avronun tedavüle girmesi üzerine insanların kaliteli gıda ürünleri aramakla birlikte düşük fiyattan yana tercih yaptıklarını söyleyebilirim. Geçen yıl domates fiyatının 4 leva olması normal karşılanırken bu yıl 3 avroluk fiyat alıcıyı zorluyor ifadelerini kullandı Stanislava Georgieva.

Silistra'nın Kalipetrovo köyünden Stanislava Georgieva'nın paylaştıkları küçük üreticilerin görünür olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tükettikleri gıdanın arkasında kimin olduğunu gören, verilen emek ve sarf edilen gayretleri adım adım takip edebilen ve böylece üreticilerin dürüstlüğüne ikna olan insanların yerli üründen yana tercih yapmaları doğaldır. Güven para ile alınmaz. Devamlı çalışmak.

olmakla ve tamamen açık olmakla oluşur. Memleket toprağı mahsul ve nimetlerinin daha çok insana ulaşmasını sağlayan şey tam da bu açıklık olsa gerek.

0: Evet sevgili dinleyiciler, köylere dönen yabancıları ve Bulgaristan vatandaşlarını anlatırken Ferdi Tayfur, hadi köye dönelim, Fatime'nin düğününe katılalım, alay çekelim dedi. Hepimiz günün birinde köye döneceğiz malum. Sevgili dinleyiciler, sırada şimdi sizin bölümünüz var. Telefonlarımızı hemen açıklıyorum. 02-963-0675. İkinci telefonumuz 02-933-63-18. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamız var. Bir de Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ve elektronik postamız takish@beneren.bg. Saat 14'e kadar huzurunuzdayız.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, birçok mesajımız var ve dolayısıyla tabii ki bu mesajları güzel türkülerle süslemek bize düşer. Ekibimiz böyle harıl harıl çalıştık. Bakalım bugün sizi memnun edebileceğiz mi acaba? Züleyha İsmail canlı yayından hemen birkaç dakika sonra yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben geç kaldım ama bu akşam saat 5'te Oven'de Zafer hocamız Mevlid okuyacak, camide mevlidimiz var. Ben Züleyha yengesi, onu bir ilahiyle selamlarsanız seviniriz. Sizin de mevlid kandilinizi kutlarım demiş. Züleyha İsmail, mevlid kandilimizi dün canlı yayınımızda kutladık. Efendim buradan dualarımızı gönderdik, dualarımızı ettik. Sağlık, bereket ve en önemlisi dünyamızda barış dileklerimizi gönderdik. Sizin de Oven köyünden herkesin duaları kabul olsun diyerek diğer mesajlara geçiyorum. Eylet Tunçer dün yazmıştı bize, yine bugün de yazmış ama bir telefonumuz gelmiş. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: Şevkiye Danurlak'tan Fatma Hanım yavrum.
0: Buyurun Fatma Hanım.
2: Şimdi ben Litveli karımı selamlayacağım. Diğer evden kendisi, o da doktorluk yapıyor. Çok iyi bir kızcağız, adı Sezda İsmailova. Ona sağlık, hoşluk diliyorum. İşinde başarılar dilerim. Sağ olsun. Sestrası da Ayfer Adem. Ona da sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim. Bir de Zırnava'dan geçmiş doğum günü 22'sinde Yusuf Bey'in doğum günü vardı. Onlara da sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim. Bir yastıkta kocasına Ayşe, Ayşe. Ayşe olan anasına bak ya, şimdi 100 yaşında anası. Sesleyen gibi. Adı Möşüde. Ona da sağlık, sağlamlık dilerim, şefalar dilerim uşağım. Sıradaki türküyü onlara armağan ederim.
0: Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Orlak köyünden Fatma Hanım böyle hem Tervel'e uzandı hem Zırnevo'ya uzandı. Tervel'den Secda ve hemşiresi Ayfer Hanımlara da buradan teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel sözleri hak ettikleri için. Böyle Liçenlekar dediği aile hekimlerimiz çok önemli ve hasta olmasak bile zaman zaman böyle bizim profilaktik dediğimiz muayeneler var. Onları muhakkak senede bir iki defa yaptırmamız gerekiyor bizden söylemesi. Ve ikinci telefonumuzu alıyoruz. Efendim sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Şevkiye bacım. Merhabalar.
0: Merhaba.
3: Öncelikle özür dilerim. Dün katıldım, bugün tekrardan yine katılmam gerekiyor. Çünkü önemli bir kişiyi selamlamam lazım.

Onun için özür dilerim sizden öncelikle. Şimdi bugün programı bugün Lavina'dan bir çabayla uzansın Gülü. Bir çabadan Meryem Boşnak teyzenin oğlu Erşan Mustafa kardeşimin bugün doğum günü. Ben onun doğum gününü cani gönülden tebrik ediyor. Ona nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, upuzun, kazasız, belasız, dertsiz, kedersiz, neşeli hayat dile uzun ömürler diliyorum. Bu münasebetle kendisine hayır dualarımı hediye olarak gönderiyorum.

0: İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu ve mutlu olsun. Seni doğuran anana helal olsun. Tertemiz, dürüst, saygılı bir evlat yetiştirmiş. Onu kutluyorum. Ta Diçevo'da Lavina'ya anasını bana getirdi. Yetmedi. Bir de Zarita'ya Nebahat ablanın doğum gününe de getirdi. Bizleri buluşturdu, görüştürdü, mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden memnuniyetle diye bana söz verdi. Aşk olsun böyle tertemiz bir evlada. Sağ olsun, var olsun, yolu bahtı açık olsun. Tüm ailecek ben onları cani gönülden selamlıyorum. Tüm ekipte olan sunucu kızlarıma da sevgi saygılarımla kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Sağlıkla, sevgiyle, güzelliklerle dolu günleriniz olsun benim güzel kızlarım.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Eylen Tunçer'in de mesajı aynı kişiye yönelikti ama bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Eylen'in mesajını okuyacağız. Efendim sıra sizde. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyi günler.
1: İyi günler.
2: Ben Dolma Krabası Sakıp Ermiş.
1: Sakıp Bey nasılsınız? İyisiniz umarım.
2: Sağ ol. Siz de iyisinizdir. Çünkü evet. Bakıyorum da çok çalışıyorsunuz herhalde. Yalnızsınız.
1: Evet, evet, yalnız değil. Ergül lojistik destek bir sağlıyor hafta, ama anlaşılan sizin evet, arkadaşlar biraz denizde tatil yapıyorlar. Evet. Onlar da hak etti. Ama siz de hiç evet. Durmuyorsunuz. Böyle kızılcıklarınız bayağı bir iri iri görünüyor fotoğraflardan.
2: Ya, evet, evet, evet. Şimdi ben Ağustos ayın son Yollar Köy'den Geçer programına katılmak istedim. Köyümüzde akrabam olan Ramazan ve Eşi Remzi'yi bir türküyle selamlamak istedim. Ramazan Zahidem türküsünü istiyor ama bir radyonun arşivinde yok. Biliyorum ben o şarkı olmadığını. Onun yerine sizden 3 türkü sıralayacağım. İziniz varsa.
1: Vay, inşallah yakalayabiliriz en azından bir tanesini. Olmadı yarın için.
2: Yarın olur.
1: Tamam.
2: Yarın
1: ben yazıyorum.
2: Rüyen bölgesi kardeşlerden Hacerim veya Demirciler Demir Döver Tuç olur.
1: Tamam, anladık.
2: Bir de 3 saz grubunda iki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yer sonra sevilene uyar mı?
1: Evet. Karpuz kelimesini evet. Geçen hafta galiba dinletmiştik ama yarın söz veriyorum. Zaten mevsimi. Şimdi Hacerim'le evet. Demirciler Demir Döver bayağı bir uzun olduğu için hafta sonu programlardan bir tanesinde yerleştirmeye çalışacağım. Evet. Onlar kardeş değil. Tranak köyünden Orhan Mürel şu anda zannedersem Burgaz müftüsü seçildi ve rahmetli evet. olan çok Mürel sevindim. Küçük.
2: Çok sevindim. İzin verirseniz ben Raziye Fazlı ailesine, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Biz onunla Facebook'ta arkadaştık. Biliyorsun sanatçılar ölümsüzdür. Onlar eserleriyle yaşar. İster yazar, ister şair, ister ressam, ister heykeltıraş, ister bestekar, ister şarkıcı olsun. Onlar ölümsüzdür. Ben kederli ailesine sabırlar diliyorum. Ben bir de bir fıkra söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Şimdi bu onda bir mana çıkarın. Hani kayınvalide damadına demiş oğlum tatlı gel. Damat da her gün tatlı alıp geliyormuş çeşitli tatlılar. En sonunda dayanamamış demiş. Ya damadım demiş. Ayda bir gel 45 günde bir gel. Hani 2 ayda bir geldi demiş tatlı olsun sohbetimiz. Onun için diyorum yani ben bakıyorum da şimdi kimse gönül almasın. Yani insanlar darılmasınlar. Bakıyorum. Haftaya başlarken hemen hemen aynı kişiler. Köye gidiyor, yani yollar köyden geçiyor yine aynı kişilere gidiyoruz bakarsan. Bir de perşembe gün yine aynı ekspres'e biniyor aynı insanlar. Herkes aynı kişiler geliyor yani radyo arıyorlar. Çeşitli insanlar arasın, Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinde insanlar arasın. Herkesle konuşalım.
1: Evet Sakıp Erbaş, mesajınız alınmıştır. Umarız diğer karşıki tarafta da mesaj anlaşılmıştır. Gerçi biz bunu sık sık söylüyoruz. En az yani haftada bir kez, haftada iki kez, ayda bir kez diyoruz. Yani sizin deyiminizle tatlı tatlı gelsinler Sakıp Bey.
2: Böyle değil mi? Yani kayınvalide öyle demiş damadına. Oğlum tatlı gelsin.
1: Evet,
2: o da
1: evet,
2: her gün,
1: evet,
2: her gün
1: Sakıp
2: tatlı
1: Bey.
2: Geliyormuş.

0: size başarılar diliyorum. Eğer bu benim sıraladığım türkülerden bugün olmazsa yarın mutlaka.
1: Yarın inşallah Allah kısmet edersen bir karpuzu keseceğiz yarın Sakıp Bey. İnşallah.
0: Tamam oldu efendim.
1: Tamam
0: oldu.
1: Teşekkür
0: size
1: ederiz.
0: Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, sağ olun. Evet, Dolna Krepus köyünden Sakıp Bey çok güzel konuştu. Evet, bir telefonumuz daha varmış, hemen alalım. Alo, buyurun.
2: Şefkan'ım, ben Emine teyzem.
1: Buyur Emine teyze, nasılsın?
2: Çoktan beri telefon açamadım. Benim çocuğumun, iki çocuğum vardı, biri vefat etti. Birisinin şimdi doğum günü var, onu selamlamak istiyorum. 63 yaşına giriyor. O da ameliyat oldu ama İslahsın Saret'te arabaydayır.
1: Başın sağ olsun Emine teyze. Çok ya. Üzüldüm. Gerçekten çok uzun zamandır aramamıştın ama yaz demiştim. Gerçekten ya. Ailenize sabır diliyorum. Hele hele sana bu yaşta yani söylenecek laf söz bulamıyorum.
2: Sağ ol uşağım, sağ ol. Bu tatlı sözlerine sağ ol. Biliyorsun ben kaç seneden beri sosyal radyosuna yetmektik
1: evet,
2: yazardım.
1: Evet, evet, evet.
2: Şimdi gayri yazamıyorum, haber edemiyorum ama bu sefer dedim, dedem dedim uşağımın doğum günü.
1: Bir taraftan acı, dedem. Bir taraftan oğlunun doğum gününü bizler de ya. Kutluyoruz. Sevgili Emine teyze, Dragomaş köyüne selamlar dedik ve hemen diğer telefonumuz bugün yoğun trafik. Alo buyurun.
3: Alo
1: buyurun.
3: Selamünaleyküm Şevki Hanım. Ben Radingrad köyünden İbrahim.
1: İbrahim Bey, Horoz da size eşlik ediyor orada.
3: Tabii efendim.
1: Şeyde şöyle bir fıkra Sakıp Bey anlattı ya. Sizin evde horoz mu ötüyor efendim?
3: Ama bizim evde kadın ötüyor.
1: Ha, ama hep öyle olması gerekiyor. Kusura bakmayın ama kadınlar bu dünyayı yönetseler şu anda savaşlar olmayacak İbrahim Bey. Ben sözünüzü kestim. Buyurun, sizi dinliyorum şimdi.
3: Ben isteğim oğlumu Alman'dan geldiler. İsmail Gülhan. Evlilik yıl günü dedin. Büyünse de selamlama isterim. Edis de geldi. Alman'da da bir ay. Şimdi gidecek ya tatile bu hafta.
1: Sizden mutlusu yok İbrahim Bey. Eşinizin ismini rica etsem.
3: Ülviye.
1: Ülviye Hanım'ı da buradan selamlıyoruz. Herhalde artık sofraya ne koyacağını bilemiyordur Ülviye Hanım.
3: Tamam öyledir.
1: Öyledir. İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz ve özellikle de horoz da bizim konuşmamıza eşlik ettiği için çok mutlu olduk. Radingrad'a selamlar ve böyle kavuştuğunuz için bizler de mutlu olduk.
3: Hadi iyi yayınlar, sağ sağlam olun.
1: Teşekkür ederiz. Radingrad'dan İbrahim Bey'i dinledik ve hemen bir türküde sıra diyoruz artık. Bu kadar güzel konuşmaların ardından armut koydum sepete desin Mustafa Beyhoff.

0: Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarla devam ediyoruz. Sağ olsun Yılmaz Balaban Çereşe Köyü'nden benim sözlerimi hem doğrulamış hem biraz yalanlamış. Biraz önce Sakıp Bey'e Orhan Selim'in Burgaz müftüsü olduğunu söylemiştim. Ama Yılmaz Bey çok doğrudur Şevki Hanım. Türkücü Orhan Bey artık bizim Aytoz bölge müftüsü demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Orhan Bey gerçekten bunu hak ediyor. Kendisini yakından tanıdığım için Müren Küçü'ye ise buradan sevgi, saygı ve rahmet diliyoruz değerli dinleyiciler. Eylen Tunçer'in mesajı bayağı bir uzun. Biraz önce de söylediğim gibi ben Pravda Köyü'nden Eylen. Bugün bir selamlama yapacağım. Diçova Köyü'nden Meryem teyzemi isteği üzere 25'inde oğlum Bekşan'ın doğum günü var diye yazmış. Eylen kızım selamlar mısın demiş. Ben de seve seve Bekşan ağabeyi sıradaki bir türküyle selamlıyorum. Ben ağabeye nice nice uzun yıllar diliyorum. Fırında ekmek yaparak çalışıyormuş. Annesine o sıcak ekmeklerle götürebilir. Bizim buralarda sıcak ekmek yok. Ağabeye bu sıcak günlerde fırın karşısında biraz zor olması, ben ona sabır diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Ekmeği ve parası bol olsun. Meryem teyze de sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgi ve gülümsemeyle kalın demiş. Aynı zamanda da Atiye anneye de selam olsun demiş. Atiye yenge de herhalde anne de Pravda Köyü'nden selam olsun diyoruz. Telefonumuz varmış. Alo, sıra sizde. Fatme. Buyurun.
1: Fatme
0: Hanım merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba, iyi, siz nasılsınız?
0: Çok ben teşekkür ederiz.
1: Bir de Sebattin oğlumu.
0: Tamam Fatme Hanım, halimizi sorduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dün, geçen gün zannedersem oğlunuz Osman'ı yine
1: bize
0: aradı.
1: Bize şarkı isteyeceğim.
0: Evet.
1: Suyu kuydu Milani'ye şarkı.
0: Evet, bu türküyü geçen de dinletmiştik suları anlatırken. Tekrar günün birinde zaten su kıtlığı var. Bir taraftan seller, bir taraftan ülkemiz su kıtlığı yaşıyor. Dinletiriz. Latulis Köyü'nden Fatme Hanım'ı böyle programımıza dahil ettik. Her zaman olduğu gibi uzaktaki evlatlarını, herkesi selamlamış bulunuyor. Gülser Çeşme, iyi günler. Biz komşumuz Fethiye anneyiz. 80. yaş gününü kutlamak istiyoruz. Sağlık, mutluluk, uzun ömürler diliyoruz. Torunu Ayhan, eşi Ece. Biz komşuları Gülser, Arlan, Ümmügül, Nurten, Sadife, Mürvet selamlar olsun. İyi yayınlar dileriz. Ben şimdi Gülser Çeşmeci'nin eski mesajına dönemiyorum. Eski mesajı var mı? Acaba nereden yazıyorsunuz değerli Gülser Çeşmeci? Köyünüzü de yazmayı unutmayın değerli dinleyiciler. Biliyorum heyecanlısınız. Salim Salih bize bayağı böyle afişler göndermiş. Bir tanesini açıyorum. 30 Ağustos Hitrino'nun Çerna köyünde efendim Koca Yusuf güreş yarışmaları yapılacakmış. Buradan bize müsabakalarının afişini göndermiş. 30 Ağustos'ta eğer yolunuz Çerna köyüne düşerse oralarını da ziyaret edin diyorum ve devam ediyorum. Canet Şermin'in mesajı: merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyicileri, eşim Şermin'in doğum gününü kutlamak için yazıyorum. Sevgili eşim, bugün senin doğum günün. İyi ki hayatımdasın, iyi ki yollarımız kesişti. Affedersiniz. Birlikte geçirdiğimiz her an benim için çok değerli. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, huzur ve güzel günler getirmesini diliyorum. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlarımız birlikte olsun. Sevgili eşin Canet'ten hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Canet Şermin, eşiniz Şermin ne kadar şanslı bir kişi. Hiç Türk dizilerini izlememe gerek yok. Bu kadar güzel aşk ancak sizin dilinizden çıkar. Siz anlatabilirsiniz. Bedriye Ahmet: merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyenleri. Bugün oğlum Şermin'in doğum günü var. Onu selamlıyorum. Canım oğlum, doğum günü kutlu olsun. Seni ilk kucağıma aldığım günden bugüne kadar seninle hep gurur duydum. Allah sana mutluluk ve güzel bir ömür nasip etsin. Yüzün hep gülsün. Hayatın boyunca gönlünden geçen güzellikler seni

0: Olsun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum, nice mutlu yaşlara canım oğlum. Selamlayanlar anası Bedriye, abisi Şükrü ve ailesi ve yeni İlker. Size de iyi yayınlar dilerim, hayırlı işler demiş. Acaba aynı Şermin mi? Ama ne yazık ki ne Canet Şermin ne annesi Bedriye Ahmet nerede oturduklarını, Şermin'in nerede yaşadığını yazmamışlar. Heyecandan olacak bu kadar güzel sözlerin ardından. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, nasılsınız? Buyurun.
1: Çok şükür. Osman Cini ben.
0: Osman Bey, nasılsınız? Guangzhou'da neler var neler yok?
1: Şimdi Guangzhou'nun ünlü bir ismi Şevket Feyzulov dün 92'yi bitiriyor, 93'e başlıyor.
0: Ha, maşallahı var.
1: Yani ona selamlarımız. Guangzhou'da haber aldınız mı? Eski baş müftüyü sakladık.
0: Ha öyle mi? Başınız sağ olsun. Duymamıştım.
1: Sağ olsun. 12'sinde.
0: Ailesine buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
1: Ben de gördüm. Sözünü bildirim. Ona sık sık geçiyoruz küçük nedimle. Neyse. Şevket Feyzulof'a başlayalım.
0: Evet.
1: Ondan sonra benim ablama Hayriye Cinni. Darlıyor bana onu selamlamak.
0: Tabii ki darılır.
1: Ondan sonra atölyeye bütün karılara, kızlara bizim orada.
0: Hadi hanımlara diyelim. Hanım hanım. Hadi, onlar hepsi hadi. Hanım böyle güzel hanımlar. Sizin atölyenizi süsleyen hanımlar Osman Bey.
1: Öyle diyelim o zaman. Öyle diyelim.
0: Tamam.
1: Orada onlardan sonra da bir daha sıralayalım. Benim de burada şimdi Vemsesli, Yemsile, Memnun, Bergama'dan benim bilerlerim. Hüseyin Bayraktar, Adem Bayraktar bir şeyi. Yonkuğ'dan biliriz onu kalan Yonuz'u. Biçio'dan Cevcedi, Zvenemir'den Kemal'i, Ahmet Çilef'i, bütün hep dinleyenleri, beni tanıyanları, isterse tanımasın hepsine sağlık ve selam. Kısa keselim.
0: Bak, evet, yolda bir yerde sağa çektiniz arabayı. Çünkü evet, araba böyle sinyal aynen, veriyor, yanıp sönüyor. Aynen. Hemen kulaklıklardan duyduk.
1: Şu anda biraz Plasenova arasında büyük yola tamir, yeni asfalt döküyorlar. Ben hem ışıkları bekliyorum hem seninle konuşuyorum şu anda.
0: Aa ne güzel. Yeni yolunuz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Nihayet yıllar sonra Glojevo ile Kuvrat arasında 1,5 kilometreye evet, asfalt yapmayı başardınız Osman Bey.
1: Şimdi buraya da yapacağız. Glojevo'yu merkez yap. Bir Zojo dolu, oynak bir köy. Akşamleyin gel bir gün. Bütün sokaklarda, köşelerde 5'er 6'şer 10'ar kişi kızanlar.
0: Ama Osman Bey bir de polisiniz var. Geçen de Kurban Bayramı'nda gittik. Bir de polis çevirmesine yakalandık. Çok şükür böyle hatamız yoktu. Ama her yerde polis kaynıyor sizin orası.
1: Şimdi bunu ek konuşuruz neden kaynıyor.
0: Anladım, anladım Osman Bey. Çok teşekkür tamam, ederiz. Şevket Feyzullah'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Selamlar, saygılar dedik buradan. Galiba mesajları tamamlayıp ancak türkümüzü o zaman dinletebileceğiz. Çünkü çok fazla mesaj var. Fatma Raşit, merhabalar. Size Sofya Radyosu, ben Jelaskoves'ten Fatma. Bugün hasta olan kız kardeşim Nezaket'e geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Sıradaki türküyle onu, ailesini selamlıyorum. Aynı anda eşim Vedat'tı ve bütün ailemize de gelsin sıradaki türkü demiş Fatma Raşit. Böyle bir günde bütün hastalara şifa ve en kısa zamanda ayağa kalkmalarını diliyoruz. Hele hele bizim yayınlarımızı dinlerken. Hayriye Hüseyin, Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları, bugün Ece kızımın doğum günü var. Onun okulunda başarılar diliyorum. Allah ona uzun ömürler versin. İyi ki doğmuş. Onu selamlayanlar ben, annesi Hayriye, Razgrad'ın Kitançoğu köyünden, onu bir güzel şarkıyla selamlarsanız çok memnun oluruz. Size de iyi yayınlar. Tabii ki Ece'nin yanaklarından öpüyoruz. Kaç yaşta olduğunu bilmiyoruz ama umarız küçüktür, yanaklarından öpmeye bize izin verir. Açer Ece çok güzel kaktüsün çiçeği açmış, bize göndermiş. Her çiçekle birlikte onun çiçekleriyle uyanıyoruz. Ne güzel. Yüksel Topal, bu güzel yayında bizlere de yer verdi için teşekkür ediyor. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz. Topal ailesinden herkese sevgi ve selamlar demiş Yüksel Topal. Bizler de dün Şahsine Aliyeva Sıdika Ahmet'in güzel türküsünü rica etmişti. Uzun türkü olduğu için dün dinletememiştik. Ama bu güzel türküyü şimdi dinleteceğiz. Umarız başka mesaj hiç kalmamıştır. Kalsa da yarın, yarın okuyacağız. O türkü hangisidir? Sıdika Ahmet, yeşil ördek olsam

dalsam göllere diyecek. Huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Yarın aynı saatte, aynı ekipte huzurunuzda olacağız. Hoşça kalın.